0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Geçen yıl iş yerinde geçirdiğim bir kazada ciddi şekilde yandım. Zor bir dönemdi. Ama iş yerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayıp nasıl olduğumu sordular. Sonra birlikte işe dönebilmem için bir yol bulduk. Ve masa başı bir görevde yeniden işe başladım. Her geçen gün yeniden eski hayatıma döndüğümü hissetmek bana çok iyi geldi.
4: İşle alakalı bir sağlık sorunundan sonra işe dönmek kolay değil. Ancak yeniden hayata karışmak adına çok önemli. İletişimde kalın. Birlikte plan yapın, pes etmeyin. WorkSafe işe dönüş diye aratabilirsiniz.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Evinizi inşa etmek veya yenilemek hayattaki en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle Yapı ve Tesisat Komisyonu ile daha güvenli, daha kaliteli evlerin kapılarını aralıyoruz. İnşaat yüklenicileri şartları karşılayan projeler için artık yeni konut teminat sigortası yaptırmak zorunda. Böylece yüklenicinin işi tamamlayamaması veya işi tamamlamak ya da kusurları gidermek istememesi durumunda daha güçlü koruma sağlanıyor. Bu, Victoria'daki ev sahiplerinin içini rahatlatmak ve inşaat sorunlarının daha erken çözülmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni önlemlerden biridir. Daha fazla bilgi için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti One Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TAFE kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TAFE'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Avustralya tarihinde ilk kez Victoria eyaletinde yerli halklarla bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma yerli halkların yaşamlarını etkileyen kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayarak daha güçlü topluluklar oluşturdu.

0: oluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yerli halkların dilini ve kültürünü korumayı ve yaşatmayı desteklerken tüm kültürlerin saygı gördüğü ortak bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyor. Göçmen topluluklar gibi yerli halkların da dilleri, kültürleri, toprakları ve yurtlarıyla güçlü bir bağı vardır. Anlaşma aborijin halklarını kendi topluluklarının en iyi bilen uzmanları olarak kabul ediyor ve sağlık, eğitim ile barınma gibi alanlarda uygulanabilir çözümleri destekliyor. Bu anlaşma kimsenin elindekini almak için değil, hak edileni geri vermek içindir. Herkes yerli halkların anlaşma yolculuğunda onlarla birlikte yürümeye davetlidir. Anlaşma hakkında daha fazla bilgi için 3zzz.com.au/treaty adresindeki 3zzz web sitesini ziyaret edin.
1: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır. Bazı alışkanlıklar hayat bizi nereye götürürse götürsün bizimle kalır. İşte bu yüzden Yarra Valley Water içme suyunuzu korumak için aynı özeni gösterir. Suyunuzun büyük bölümü koruma altındaki su toplama havzalarından gelir ve evinize ulaşmadan önce düzenli olarak test edilir. Böylece her gün toplumumuzdaki aileler doğrudan musluktan su içmenin keyfini çıkarıyor. Yani musluğunuzu her açtığınızda suyu doğrudan musluktan güvenle içebilirsiniz. Her damlasında güven. Yarra Valley Water.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Victoria birçok farklı insanı, topluluğu ve kültürü barındırır. Victoria'da yaşıyorsanız, 18 yaşın üzerindeyseniz ve Avustralya vatandaşıysanız, 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanmanız gerekir. Oyunuz önemlidir. Oyunuz, topluluğunuzdaki hizmetler hakkında önemli kararlar almak üzere sizi kimin temsil edeceğini belirlemeye yardımcı olabilir. İngilizce ana diliniz değilse ücretsiz sözlü çevirmenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve oy kullanma konusunda yardım alabilirsiniz. Oy kullanma konusunda kendi dilinizde hazırlanmış bilgilere erişmek için 03-9209-0112 numaralı telefonu arayın veya vec.vic.gov.au adresini ziyaret edin.
6: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: The best radio station.
9: The best radio station.
10: The best radio station.
11: 3ZZZ.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
15: I want to listen.
16: I want to listen.
17: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
2: 92.3 FM.
0: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12,
9: Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Evet, değerli dinleyicilerimiz, evet, büyük zevk alıyoruz burada bulunmaktan, sizlerle vakit geçirmekten büyük zevk alıyoruz. Umarım sizler de büyük zevk alıyorsunuz ve faydalanıyorsunuzdur. Çocuklarınız, büyüklerimiz, yaşlılarımız, yalnız olanlarımız, sosyal hayatı çok olmayan evde kalanlar genellikle radyo dinliyorlardır. Onlara da buradan sesleniyoruz. Bu radyo yayınlarımızın, haftadaki 5 saatlik radyo yayınımızın kısılmaması için radyo bizden $5,000 her sene para istiyor. Şimdi bu radyoda 70 kadar dil yayın yapıyor Demirci. Bak, bizim lisanımızın dışında her türlü lisan var. Herkes de yayın saati istiyor ve dahi uygun saatlerde yayın saati istiyor, biliyor musun?
1: Evet.
0: Biz çok şükür bak uygun saatlerde yayın yapıyoruz çünkü biz her sene $5,000 toplayıp radyoya veriyoruz. Ama bu $5,000 toplamazsak bizim yayın saatimizi kesecekler. Bir, ikincisi yayın saatimizi uygun olmayan saatlere alabilirler. Mesela gece yarısı 2'de. Yayın verecekler bize. Kim dinleyecek o saatte? Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yayınlarımızın korunabilmesi için bizim $5,000 para vermemiz lazım bu radyoya. Biz de diyoruz ki değerli dinleyicilerimiz, herkes elini taşın altına koysun. $10, $15 veya gönlünüzden ne gidiyorsa, ne çıkıyorsa bağışta bulununuz ki bu radyoda yayın saatlerimiz kısılmasın. Türk'ün sesi Avustralya'da kesilmesin.
2: Diyoruz.
0: Diyoruz.

0: 92.3 330 radyosunu dinliyorsunuz.
1: Yardım etmek için bizi arayınız lütfen. Telefon numaramız 9415 1923.
2: Doğru.
1: Abdurrahman, nedir o numara?
2: 9415 1923.
1: Evet.

0: Evet değerli dinleyiciler, bir cuma yayınımızla beraberiz. Bugünkü yayınımız özel olarak Radyo Ton yayını, programın başında çok eskiden yaptığımız yayınlardan biriyle başladık. Radyomuzun sesi, gür sesi İbrahim Göçol. Şu anda kendisi de Hong Kong'larda herhalde. Zamanında bu programları yaptık. Onları zaten aynı şeyleri söylüyoruz. 30 yıldır Radyo Ton olayı radyomuz için bir olmazsa olmaz, radyonun devamı için böyle bir yardım talebi yapmamız gerekiyor. Onun için bu sene sizlerden yine böyle bir yardım talebinde bulunuyoruz. Halis Özkan abimizle beraberiz bugünkü programımızda. Saat 11'e kadar birlikte olacağız. 11'den sonra da Diyanet yayınımız sizlere yayın saat 12'ye kadar devam edecek. İnşallah bu sene de 5000 doları sağlarız ve böylece yayınlarımızın devamını da sağlamış oluruz.
1: İnşallah. Yani aslında Türk toplumu için 5000 dolar öyle çok büyük bir para değil.
0: Yani hiçbir şey değil ama gene de bunu yapmamız için kampanya yapmamız gerekiyor.
1: Tabii canım, mutlaka yani, çünkü kampanya yapmasan o zaman vatandaşların nereden haberi olacak? Yani kampanya yapılacak da, kampanya yapıldığı zaman yani burada önemli olan yani TC Cumhuriyeti'nde olan vatandaşlarımızın, Türkiye'den gelen buraya kardeşlerimizin duyarlı olması. Bir de Türkiye'den buraya gelip de burada doğup da yani Türk olanlar da var. Yani şimdi yavaş yavaş bunları da motive etmek gerekiyor. Yani radyonun önemini şu anda bu sosyal medyanın çok gelişmiş olmasından dolayı yani radyoyu biraz önemsiz gibi görüyorlar ama radyo hakikaten çok önemli bir şey yani.
0: Evet. Yani buradaki toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi diyebiliriz. Ayşe de Ercan Hanım günaydınlar diyor, iyi yayınlar diyor. 40 seneyi geçti diyor, saatini hiç kaçırmam diyor.
1: Doğru.
0: Kaçırmadan bekliyoruz. Tabii bu yayınları bazı kişiler dinleyemiyoruz falan diyor ama bazı kesimler yani kırsal kesimlerde yaşayan bayanlar, bilhassa yaşlı teyzelerimiz bizi sürekli dinliyor, mesaj gönderiyor ve teşekkür ediyor. Şimdi onlara hiçbir cemiyet ulaşamaz, hiçbir dernek onlara ulaşamaz. Çok remote area dediğimiz kırsal kesimlerde ulaşanlara, özellikle dini konularda işte erkekler bilhassa cumalara gidiyor, cuma vaizi dinliyor, hutbe dinliyor ama bayanlar bundan mahrum kalıyor, Türk bayanları. Onları da işte Diyanet saatinde saat 11 ile 12 arası dini konuları geniş çaplı olarak her hafta hazırlıyor değerli hocalarımız. Hasan hocamıza buradan teşekkür edelim, Hasan Öztürk. Onun öncesinde de Mehmet Recep Ay hocamız vardı Şeperton'da. O hiç aksatmadan yaptılar bir aile.
1: Şeperton'da hemşerim.
0: Şimdi bu 5 yayınımız var. Bunu korumak için 5000 dolar ihtiyacımız var. Şimdi bir saatini yapıyor. Diğer 4 saat var. Diğer cemiyetlerimize söylüyoruz, siz de birer saat alın. Hepsine söyledim yani. Ya bakarız, düşünürüz falan dediler, bir cevap gelmedi.
1: Ya bu konuda biliyorsun Mahmut, yani ben bilhassa yani çok arzu ediyordum yani Milli Görüş Teşkilatları olarak hakikaten güzel bir program yapılsın.
0: Evet.
1: Ondan sonra genellikle biliyorsun pazartesi yapmıştık saati de, yani öyle kötü bir saat değil yani, saat 10'la 11
0: bizim arası. Saatler en iyi saat.
1: Güzel yani.
0: Sabah 6'da yayın yapanlar var. 6'da. Gece yani, 11'de yapanlar var.
1: Pazartesi günü 10-11 yapamıyorsanız gelin salıyı alalım yani 8'den 9'a.
0: Evet yani.
1: Şeklinde ama yani burada biliyorsun yani bu yükü sen kaldırdığın için Allah razı olsun. Yani sizlere teşekkür ediyorum ben. Yani sen varsın, İbrahim var, ondan sonra Recep Sakar var şimdi. O arkadaşlar
0: Şakar.
1: İlgileniyorlar.
0: Şakar diyoruz çünkü
1: Şakar.
0: İngilizce.
1: Recep Şakar. Ama. Yani şimdi bu kardeşlerimiz özveriyle hakikaten yürütmeye çalışıyor. Ya, ama tek program yapmak hakikaten çok sıkıcı oldu. Mesela şimdi ben burada olmasam
0: yaptın,
1: yani duvara konuşur gibi konuşuyorsun veya motive olamıyorsun. Ama en azından yani şöyle birkaç kişi olmuş olsa, mesela gençlerimize dedim ben ya gelin buna sahip çıkın. Çünkü neden? Yani hakikaten hem Türkçenin gelişmesi bakımından hem de mesela diyelim ki işte
0: bir faaliyet olsun, gençlik teşkilatları olsun. Faaliyetlerle tanınır. Yani tiyatro yapardı eskiden, yani bu, ilahi müzik grupları kurarlar.
1: Şimdi artık Trizezet etkisi gibi.
0: Bunun için de YouTube kanalı yapar. Radyo burada hazır böyle tabii. Her
1: international olduk artık Mahmut. Yani Türkiye'den dinleyebiliyor.
0: Her yerden.
1: Almanya'dan,
0: İbrahim
1: her yerden.
0: Hong Kong'dan dinliyorum sizi
1: her,
0: diyor.
1: Doğru. Her yerden dinlenebiliyor. Kanada'dan yani. Var. Artık Trizezet yani lokal olan yani radyodan çıktı. International durumuna geldi yani biliyorsun.
0: Evet. Ona göre değerli dinleyiciler, bugün Cuma yayınımızı dinleyen dinleyicilerimizden yardım talebinde bulunuyoruz. Bizi 9-415-1923'ten arayabiliyorsunuz. Veya Facebook kanalımız şu anda açık. Mermin Türk Radyosu Facebook kanalına yorumlara yazarsanız yardımlarınızı bize ulaşacaktır. Ayrıca WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz. WhatsApp üzerinden yazdığınızda biz buradan göreceğiz ve okuyacağız onları. WhatsApp telefonumuz 0400-200-116, 0400-200-116. İş yerlerimiz yapacakları yardımları tax deductible dediğimiz, yani taksa claim yapabiliyorlar, gösterebiliyorlar. Biz buradan kendilerine makbuz tax invoice yapılıyor, gönderiliyor ve onu taksa claim da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde radyonun devamına da sağlamış oluyorsunuz. Özellikle bu sene kuruluşlarımızdan ve iş yerlerimizden bekliyoruz. Yani dinleyicilerimizden çok onlar bu destekleri versinler ki bu meblağı toplayalım diye. Şu ana kadar Melbourne UID $500 bir para koydu. Teşekkür ediyoruz Başkan Ali Yıldırım ve bütün ekiplerine başarılar diliyoruz. Galata Restaurant... O da bir $500 koydu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah Galata Restoran'dan bir yayın da yaparak, bunu da söylemiş olalım. Bu iş yerlerimiz yapacakları yayınlar, yardımların karşılığında tanıtımlarını yapacağız. Arzu ederlerse gidip oradan bizzat yayın yaparaktan iş yerlerini topluma tanıtmış olacağız. Böyle yardımlarını da bekliyoruz değerli dinleyiciler. Galata Restoran'ın sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında yardımlarınızın belli bir şeyi yok tabii, limiti yok. Ne verirsen elinle o gelir seninle. O gelir seninle diyelim. Mehmet Akkartal $50 bir yardımda bulundu. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Ercan, Derviş Ercan'dan yine $50 geldi. Teşekkür ediyoruz. Emin Dinek yine $30 bir yardımı var. A Kebap Sambri'de çalışıyor iş yerimiz. İki kişiye de diyor hediye yemek verebilirim demiş. Onu da bir iki kişiye çekilişle verebiliriz. Evet. Necmi Kul'un yardımı var. O ismini, miktarını okumayacağım. Okunmasını istemiyor daha doğrusu. Erdal İştar yine $100 bir yardımda bulundu. Erdal Muğla'lı. Yok, Muğla'lı Erdal. Teşekkür ediyoruz Erdal'a. Hayırlı işler diliyoruz. Erkan Kutlu da yine çok dinleyicimiz, yani üyemiz, uzun senedir hiç aksatmadan ödeyen, yardımlarını da esirgemiyor Erkan kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. $100 bir bağış bulundu. Şu ana kadar gelen yardımlar bunlar değerli dinleyiciler.
1: Ben de Özkan ailesi olarak $100 vereyim.
0: Evet. Halis Özkan. Halis Özkan ailesi
1: $100 inşallah. Yani evet, sizden de yazmışım. İnşallah ayakta tutmaya çalışalım. $100. Hakikaten yani çok önemli.
0: Evet, yine Adem Atmaca $100. Adem Atmaca da yardımlarını radyomuzun, salı programlarımızın Avustralya haberlerini
1: geliyor, katılıyor.
0: Bize sunuyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Politik haberler falan Avustralya. Gerçi iyi oluyor yani, güzel oluyor.
0: Avustralya'yı tanıma açısından tabii. Türkiye haberlerimiz genelde TRT'den falan veriyoruz. İnsanlar evet. Çoğu da dinliyor ama Avustralya haberlerini burada yapmamız gerekiyor yerli olarak. Evet. Onu
1: ama
0: da
1: ihtiyaç da var Mahmut. Yani şimdi şöyle, hakikaten mesela İngilizcesi iyi olan kardeşlerimiz var. Bir de siyaseti takip edenler var. Yani siyasetin içinde olanlar var, biliyor musun?
0: Evet.
1: Onlar güncel konuları değerlendirdiği zaman radyoda en azından toplumda bilgilenmiş oluyor. Çünkü niye toplum, bizim toplumumuz yani pek o kadar hani gazeteyi, haberleri yavuşmayı takip eden bir toplum değil yani genellikle. Onun için bu Türk Radyosu Avustralya'dan da gelişmeler hakkında yani bilgi veriyor, iyi oluyor yani. Adem kardeşimiz de o yönden iyi.
0: Evet.
1: Adem kardeşimiz olsun, ondan sonra diğer arkadaşlar olsun.
0: İbrahim'i bir daha dinleyelim. Yani ben de aynı şeyleri devamlı söylemekten yoruluyorum.
2: Radyo yayınlarımızın haftadaki 5 saatlik radyo yayınımızın kısılmaması için radyo bizden $5,000 her sene para istiyor. Şimdi bu radyoda 70 kadar dil yayın yapıyor demeyeceğim. Bak, bizim lisanımızın dışında her türlü lisan var. Herkes de yayın saati istiyor. Ve dahi uygun saatlerde yayın saati istiyor, biliyor musun?
3: Evet.
2: Biz çok şükür bak uygun saatlerde yayın yapıyoruz. Çünkü biz her sene $5,000 toplayıp radyoya veriyoruz. Ama bu $5,000 toplamazsak bizim yayın saatimizi kesecekler. Bir, ikincisi yayın saatimizi uygun olmayan saatlere alabilirler. Mesela gece yarısı 2'de. Yayın verecekler bize. Kim dinleyecek o saatte? Değil mi?
3: Evet.
2: Dolayısıyla bu yayınlarımızın korunabilmesi için bizim $5,000 para vermemiz lazım bu radyoya. Biz de diyoruz ki değerli dinleyicilerimiz, herkes elini taşın altına koysun. $10, $15 veya gönlünüzden ne gidiyorsa, ne çıkıyorsa bağışta bulunuz ki bu radyoda yayın saatlerimiz kısılmasın. Türk'ün sesi Avustralya'da kesilmesin.
3: Diyoruz.
2: Diyoruz.

0: The following program is in Turkish.
1: 3ZZZ. Evet, 9-415-19-23'ten yardımlarınızı bekliyoruz değerli dinleyiciler. 0-400-200-116'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Melbourne Türk Radyosu'ndan da yine mesaj yazabilirsiniz bize. Canlı olarak şu anda Facebook üzerinden yayınımız devam ediyor. Havalar artık ısınmaya başladı. Yaz geldi. Şu an için 18 derece. Yani artık yaza merhaba diyebiliriz herhalde. Bugün 26 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık var değerli dinleyiciler. Yarın 21 derece güneşli. Yine pazar günü 25 derece. 25 derece hafif yağmur bekleniyor.
2: Havalar güzel. Artık yaza girdik.
1: Evet, bu arada biz telefonlara dağılacağız tabii ki.

0: 92.3 33Z Türk Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Yardım etmek için bizi arayınız lütfen. Telefon numaramız 9415-1923.
2: Doğru.
1: Abdurrahman nedir o numara?
2: 9415-1923.
1: Evet.

Kocaman bizim. Evet, 9-415-19-23 numaralı telefondan bize ulaşın. Yardımlarınızı bekliyoruz değerli dinleyiciler. Bu radyonun devamı için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Radyonun devamına ihtiyaç var daha doğrusu. Ömer Emre Soy'dan $20 teşekkür ediyoruz. Ve Yunus Emre Soy'dan da $20'lık bir yardım bağışı geldi. Ve Ahmet Cuma şu anda... $30'lık bir yardımla katkıda bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. 9-415-19-23 veya 0-400-200-116 değerli dinleyiciler. 0-400-200-116'dan mesajlarla yardımlarınızı bize bildirebilirsiniz. Yardımlarınızın ödenmesi noktasında bu sene digital payment, kolay ödeme üzerinde biraz daha kolaylaştırıldı. Radyomuzun sayfası olan 3zzz.com.au buraya girdiğinizde radyo sitesine direkt donation önünüze çıkıyor ve bu donation'dan bastığınızda isim ve e-mail adresiniz varsa e-maili yazdığınızda resitte yani tax invoice'da hemen adresinize gelecek şekilde düzenlenmiş. Burada mutlaka Türkçe hangi gruba yardım etmek istediğinizi soruyor. Oraya mutlaka Türkiye, Turkish bölümünü işaretlemeniz gerekiyor. Turkish bölümünüzü işaretlerseniz bizim grubun hesabına girmiş oluyor. 3zzz.com.au

0: Ben de toplumumuza hayırlı cumalar diliyorum. Radyomuzun bu yayınlarının devam etmesi için gerçekten bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Allahu Teala bir şeyin kıymetini bilmezsek elimizden alıyor. Bu hayatımızın her safhasında gerçekleşen olaylardan bir tanesi. Bunun için radyomuz gerçekten çok önemli. Bunun kendimiz yani ferdi olarak dinlemeseniz bile mutlaka başkalarının faydalandığını ve bunu dinlediğinin farkında olmanız gerekiyor, olmamız gerekiyor. Bunun için desteklerimizin sürmesi gerekiyor. Bu bir şahsi mesele değil, bu bir toplum meselesi. Yarın çok geç olmadan bu radyomuzu korumamız ve daha çok insanlarımıza, gençlerimize, yeni neslimize bu mirası aktarmamız gerekiyor. Bunun için de gerçekten sizi üzmeyecek, sizi gerçekten maddi olarak sıkıntıya düşürmeyecek meblağlarda yardımlarımız gerekiyor. Bu yardımlarımız sayesinde radyodaki programlarımızın sayısı saate bize geri hizmet olarak geri dönecek. Biz bunu sahur programlarında görüyoruz, diğer programlarda görüyoruz. Gerçekten bu imkanı sürdürmek istiyoruz.
1: Evet, zaten bunu sık sık hatırlatıyoruz. Türk grubu olarak radyodan en yüksek seviyede faydalanıyoruz. 5 saat en yüksek, 5 saatlik haftalık yayınla en yüksek saati olan gruplardan biriyiz. Ayrıca buna ilave olarak sahur özel yayınlarımızı sunma imkanı veriyor bize bu radyo. Radyonun...
2: Evet, bu eski konuşmalar değerli dinleyiciler. Eskiden beri radyomuzda bu yardımları topluyoruz biliyorsunuz. (9) 415 19 23 9 415 19 23

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, 300Z Melbourne Türk Radyosu ve 300Z Radyosu'nun radyotonu devam ediyor. Dikkatinizi çekmiştir. Bugün yaptığımız tek şey radyoton, yani radyonun devamı için, sürdürülebilmesi için radyoya toplamamız gereken parayı toplamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler, bizim dinleyicilerimiz cömert davranıyorlar, bizi arıyorlar ve yardımlarda, bağışlarda bulunuyorlar. Yardım etmek için bizi arayınız lütfen. Telefon numaramız 9415-1923.
1: Doğru.
0: Abdurrahman nedir o numara?
1: 9415-1923.
0: Evet.

Evet değerli dinleyiciler, Radyo Ton kampanyamız devam ediyor. 9-415-1923 yardımlarınız için 9-415-1923 veya 0-400-200-116'dan mesajla bize gönderebilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler, Radyo Ton özel yayınımızı sürdürüyoruz. Bugünkü yayın süresi içerisinde sizlerle neden Radyo Ton yapıyoruz? Bununla ilgili bilgiler vereceğiz ve sizlerden yine her sene olduğu gibi Radyo Ton kampanyasına katılmanızı, bunun için bize telefon etmenizi bekleyeceğiz. Telefon numaramızı ben baştan da hatırlatayım. 9-415-1923 9-415-1923. Zaten birçok dinleyicimiz biliyor, Radyo Ton deyince ne olduğunu da anlıyor. İlk işi telefon numarasını belki hatırlamakta zorluk çeker. İbrahim, neden Radyo Ton yaptığımızı sorsam sana ne dersin?
1: Şimdi teşekkür ederim Mahmut Bey. Biliyorsunuz bu 3ZZ radyosu toplumsal bir radyodur. Yani community radio dedikleri, kar amacı gütmeyen, toplumu hizmeti için kurulmuş bir radyodur. Fakat bu radyonun bütün giderlerini devlet karşılamıyor. Devlet bu radyonun bütün giderlerinin sadece %20'sini karşılıyor. Dolayısıyla geri kalan %80'lik masraflar o radyoda yayın yapmak isteyen dil gruplarının kendileri tarafından bu paraların toplanmasını istiyor.
0: Evet,
1: bu
0: nedenle bir düzeltme yapayım. Buyur. Devlet desteği değil bu. Devletten grant olarak biz isteyerek alıyoruz bunu.
1: Yani devlet doğrudan da vermiyor.
2: Yani bir SBS gibi değil.
1: Değil.
2: Çünkü SBS bir devlet kuruluşudur.
1: Evet.
2: Ve tamamen orada çalışan insanlar direkt devletten, yani SBS'in bünyesinde ama maaşları yine devletten.
1: Kadrolu memur kadrolu, değil mi?
2: Kadrolu memur, evet.
0: Ama ve onlarda böyle Radyo Ton olayı yok. Üyelik olayı da yok.
2: Yani ihtiyaçlar da yok.
0: İhtiyaçlar
2: yani, çünkü
0: yok.
2: Devlet kurumu neticede.
1: Evet. Ve bütün masraflarını devlet karşılıyor.
2: Karşılıyor.
1: Evet, maaşlar dahil.
2: Evet. Ama 3ZZ radyosu sivil toplum kuruluşu gibi bir organizasyon.
0: Organizasyon, evet.
2: Dolayısıyla devlet belli bir kısmını karşılıyor. Ama diğer kısmında diyor ki siz artık kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız lazım.
1: Evet.
2: Dolayısıyla da aşağı yukarı 70 dilde yayın yapıyor 3ZZ radyosu. Sabah 7'den gece 12'ye kadar. Bu da günlük 17 saat gibi bir yayın yapıyor. 70'e yakında toplum değişik dilde yayın yaptığı için aşağı yukarı 119 saatlik bir yayın saati var haftalık.
1: Evet. Bu 119 saatlik yayının içinde Türkçe programı 5 saat.
2: Evet.
1: Ve en fazla 5 saat galiba. 5 saat ya, limitli galiba.
0: Limitli, evet. 5 evet. Saatin üstünde yayın verilmiyor.
1: Evet.
0: Ve biz de en yüksek seviyedeki yayın saat ücretimiz, saat evet. Zamanımız var şu anda.
1: Evet. Şimdi bir diğer kural da tabii ki 70 tane dil yayın yaptığı için ve herkes yayın yapmak istediği için 3ZZ Radyosu'nun prensibi şudur. Diyorlar ki her bir saat için $1000 para toplarsanız size bir saat yayın hakkı veririz diyorlar. Dolayısıyla biz de 5 saat olduğu için biz demek ki her yıl en az $5000 topluyoruz, veriyoruz ve 5 saat yayın hakkına sahibiz. Bunun da üstüne geçemiyoruz. Ama bu 5 saati devam ettirmek istiyoruz. Çünkü 5 saat bize yeterli gelmiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tekrar 5 saate sahip olabilmemiz için $5000 toplamamız gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Bu nedenle de sizlerden istirham ediyoruz. Lütfen radyomuzun Türkçe yayınlarının devamı için lütfen bu Radyo Ton'a katkılarınız olsun diyoruz. Katkılarınızı evet. Yapabilmeniz için de telefon numaramızı veriyoruz. 9-415-1923 tekrar ediyorum. 9-415-1923 telefon numarasına ararsanız katkılarınızı yapabilirsiniz ve bu şekilde de radyomuzun yayınları devam edebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, telefon edenler isim, telefon numarası veya adreslerini almaya çalışacağız.
2: Şimdi

0: 60 dil yoktu.
1: Evet.
0: Şimdi diğer dillerden de talep geldikçe ve zayıf olan ve yüksek dilinde yayın yapan kuruluşlardan veya da
1: gruplardan
0: yeteri kadar para toplayamayan, yeteri kadar üye sayısını tutamayan gruplardan onların yavaş yavaş saatleri 5'se 4'e düşüyor. 4'se 3'e düşüyor.
2: 3'se 2'ye düşüyor. 2 ise 1'e düşüyor.
0: 1'e düşüyor. Yani
1: evet.
0: Zamanında Türk grubu olarak bayağı güçlü bu işe başladığımız için biz en yüksek dilim yayınından, yayın diliminden başladık. Yani günde 5 saat.
1: Yok, haftada 5 saat.
0: Haftada, pardon. Haftada 5 saat.
2: 4'tü 5'e çıkardık biliyorsunuz. Evet. Zamanlar 4'tü.
0: Ama şimdi ne oluyor? Ben ilk başladığımda o zaman 40-50 dille başladı. Hı. Ama şu anda 70'e çıktı.
1: Rekabet arttı.
0: Rekabet arttı, talep arttı. Ama bu taraftan da zayıf olan grupların de sayıları düşmek zorunda. Evet. Eğer bizler 200 üyemizi 200 sayısında tutamazsak üye sayımızı ve Radyoton zamanında yılda bir defa yaptığımız Radyoton haftalarında da gerekli saat başı 5000 doları yani 5000 dolar toplamı tutamazsak bu gözden geçirilecek tabi. Diyecek ki Türk grubunun hem üyesi düştü hem de topladığı
1: para
0: azaldı. Bunu artık 5'ten 4'e.
2: Ve şu anda cuma yayını 2 saat bildiğiniz gibi ve ikinci saat sürekli dini yayınlar yapıyoruz. Hocalarımızı konuşturuyoruz. Bu yayın ortadan kalkacak o zaman.
1: Allah korusun, inşallah kalkmaz. Ben ümit ediyorum toplumumuz desteğini verecek. Bu parayı toplayacağız ve Türkçe programı haftada 5 saatlik yayın hakkını devam ettirecek diye ümit ediyorum ben ve güveniyorum.
2: Evet, biz de zaten ona güveniyoruz çünkü 25. yıl.
1: Evet.
2: Evet. Değil mi? Radyonun
1: evet,
2: 25.
1: Evet.
2: yılını kutlandı.
1: Ve Türkçe programı da 25.
2: Evet değerli dinleyenler, 9-415-1923 nolu telefon, sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz veya 0-400-200-116 üzerinden mesajla bildirebilirsiniz. Ödemeleriniz için elden verebileceğiniz gibi kredi kartıyla radyonun kendi sayfasından da ödeme yapabiliyorsunuz. 3zzz.com.au adresinden siteye girdiğinizde donation diye karşınıza çıkacak olan yeri tıkladığınızda nasıl yardım edeceğinizi size gösteriyor zaten. Oradan yapacağınız yardımları direkt olarak da radyomuza yapabilirsiniz. Türkçe bölümünün mutlaka işaretlemenizi istiyoruz. Türk programına yardım etmeniz için zaten isim, adres, isim, telefon numarası, bir de e-mail adresi soruluyor orada. E-mail adresinizi yazdığınızda size resit direkt olarak gönderiliyor.
0: Bunu düşünüyorum. Yani herhangi bir
2: daha önceki programlarımızdan dinliyoruz. Zaten aynı konu.
0: Türk cemiyetlerinde
2: herkese
0: kapımız açık. Yani kim geldiyse, evet. Kimin ilanı geldiyse ilanlarını okuduk, duyurularını yaptık.
1: Evet.
0: Ne bileyim İslam cemiyetlerinin Ramazan'da gelen bütün hocalarını davet ettik. Herkese kapımız açık, evet. Ve bu konuda gönüllü, ben de bu işin içine girmek isteyen

0: Evet değerli dinleyiciler, saat 10.50'yi gösteriyor. 11'e kadar biz burada canlı olarak burada olacağız. Saat 11'den sonra da Diyanet Saati'ni dinleyebiliyorsunuz saat 12'ye kadar. Gelen yardımlar için teşekkür ediyoruz. 9415-1923 nolu telefondan bize ulaşabiliyorsunuz. Şu ana kadar gelen yardımlar, Ahmet Cuma'dan $30 geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ömer Emre Soy $20, Yunus Emre Soy'dan yine $20. Kardeşler herhalde bunlar.
1: Kardeşler.
0: Teşekkür ediyoruz. Sami Türkan $50. Laylor'dan yazmış. Ali Rıza Can yine $30 geldi. Kamil Kılıç tam yazamamışım ya. Oradan da $20'lık bir yardım. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Rıfat Bey, Senem Fuldağlı, bunlar herhalde torunları bildiğim kadarıyla. Torunlar. Hamza Fuldağlı ve Reyhan Fuldağlı. $20'lardan $80'lık bir yardım geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Özkan ailesinden de $100 gelmişti. Böyle ailece yardımlar güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ersen Bey bir de Ayfer Emre Soy'u eklemiş $20. Az önce unutmuştu herhalde. Onu da yazalım. Teşekkür ediyoruz Ersen Bey. Hayırlı cumalar diliyoruz. Ayfer Emre Soy. Evet, yardımlarınızla inşallah bu sene de $5000 toplarsak bu 5 yayın devam edecek. Pazartesi yayınımızı hep şeyde tutuyoruz. Yani gitti yedekte. Gidecek yedekte.
1: Dur bakalım, ben oraya birisini ayarlayabilirsem ya, ama yok, bir türlü ikna edemiyorum Mahmut ya.
0: Evet, yani sizin gençlerle bir yayın yapalım biz en iyisi.
1: Vallahi gençler
0: orada yani... belki hevese gelirler. Veya onları topla buraya getir.
1: Vallahi
0: geçen geldiler.
1: Ya bir de işte, yani şöyle.
0: Milli Görüş Merkezi'nin kaç kişi geldi? 10 kişi geldi.
1: Yani, İstisnalar tabii kaideyi bozmaz. Mutlaka hepsini aynı kefeye koymak doğru bir şey değil ama. Benim gördüğüm kadar bizim o eski ilk geldiğimizdeki aşk, şevk pek göremiyorum ben yani. Çünkü neden?
0: Yeni toplum nesilde için... gönüllü çalışma şeyi yok.
1: He, o yani. Yok. Yani bir sosyal diyelim ki bu.
0: Sosyalleşme yok.
1: Sosyal şeydir, çalışmadır, radyo yani.
0: Bu herkeste ya, Türkiye'de de. He. Şu telefonlar yani, var ya, eline aldığı zaman her şeyi
1: ya
0: unutuyor.
1: Ya işte ben dünyayı stres kaldıramıyorum diyor. Ondan evet. Sonra şey rahatlığa alışmışlar.
0: Ya senin telefon mu? Ben zannettim öbür telefon. Emin Dinek, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, hayırlı işler Emin Dinek. İzzet Futsi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Cuma yayınlarımızı genelde paket olarak hazırlıyorduk. Bugün canlı olarak geldik ve canlı olarak da Mehmet Türk Radyosu sayfamızdan yayınımızı canlı olarak veriyoruz. Her zaman yapamıyoruz tabii. Her zaman gelemediğimiz için.
1: Evet.
0: Canlı yayınları daha çok salı akşamları çok canlı oluyor. Onu sürekli yaptığımız için. Şimdi cumayı hiç 8, yapmıyoruz.
1: 8-9 olduğu için salı akşamlar hakikaten güzel bir saat. Yani
0: o saat güzel. Bir de dünyanın her tarafından saat. İzleme imkanı var. Tabii. Çünkü şu anda saat burada 10 Türkiye'de kaç? 2 mi 3 mü gece yarısı?
1: Gece yarısı orada biraz
0: yani
1: takip ediyoruz.
0: Kuzey yarım kürede yani. Bizi izlemeleri biraz şey zor yani. Önümüzdeki cuma, pazar günü inşallah Türkiye'den bir heyet geliyor. Parlamenterler NATO toplantısı için geliyorlarmış Canberra'ya. Ama önce Melbourne'a uğrayacaklar. Oradan da akşam, pazar akşamı, pazar sabahı kendilerini davet ettim. Eğer bir şey olmazsa inşallah burada Türkiye'den gelen parlamenterleri dinleyeceğiz. Oğuz Üçüncü var, adını bildiğim kişi. Kendisini tanıyoruz. Daha önce Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarından gelmişti. Hatta radyomuza da gelmişti. O tekrar burada olacak. İnşallah gelirler yani, bir sorun çıkmazsa canlı olarak onları buradan izleyeceğiz.
1: Evet.
0: Sorularımızı soracağız. Onları ihtiyaçlarımız veyahut da sorunlarımız varsa onlara iletmiş olacağız.
1: İletiriz.
0: Dinleyicilerimiz de yazabilirler bu arada. Sizden nasıl gidiyor Brunswick Brunswick teşkilat olarak?
1: toplumumuza, kendi şahsım adına ve teşkilatım adına çok çok teşekkür ediyorum, biliyorsunuz.
0: Bayağı bir varlığımız
1: yani
0: var orada.
1: Bayağı bir sıkıntılı dönem geçirdik, inşaat hakikaten
0: geçti,
1: çok
0: demiş
1: zor yani.
0: İnşallah.
1: Bir de bizim biliyorsun sözümüz vardı, faizsiz kredisiz bitireceğiz diye. Onun
0: oldu değil mi
1: de
0: öyle?
1: Oldu Allah'a şükür.
0: Allah'a şükür.
1: Yani şu anda ben diyebilirim ki Avustralya'da en rahat şubelerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Çünkü neden? Borcu yok Allah'a şükür. Bir de
0: 3 tane bina
1: var.
0: Yan
1: vakıf,
0: yana mı oldu?
1: 3 tane bina oldu. Biliyorsun birisini Kadir Emniyet'ten geçti. Allah razı olsun. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Aile olarak da, teşkilat.
0: Ondan değil de teşkilatın bir varlığıydı. Oraya dönmüş oldu.
1: Emanetiydi.
0: Evet,
1: üzerinde
0: öyle diyelim.
1: O emaneti vermiş oldu. Hem kendi kurtuldu hem de teşkilatımız.
0: Aynen öyle.
1: İyi bir binaya kavuştu yani. Onun dışında da biliyorsun yan tarafa biz teklif götürdüğümüz halde adam satmıyordu. Biliyorsun eski bu.
0: Ortada kalmıştı değil mi?
1: Yaşlılar mal satmaz. Hiçbir zaman. Çünkü niye? Kendi gayretleriyle satın aldığı için
0: alın
1: yani
0: teri.
1: Satması biraz onun zor gelir onunla.
0: Görmek istemiyor satın.
1: Görmek istemiyor. Bir de adam
0: bu yani İtalyanlar orası, falan çok var öyle.
1: Yani orası
0: evlatları,
1: adam diyor ki burası benim aile olarak bir diyor şeyim diyor, hatıralarım var diyor, biliyor musun? Ya. Onun için satmadı. O öldükten sonra çocukları hemen satışa koydular.
0: Anında satışa koyuyorlar.
1: Allah razı olsun bize yani 9 ay vadeli olarak biliyorsun kontrat yaptık. Bu 9 ay içerisinde de ödedik. Borçsuz olarak şey yaptık.
0: Çok güzel oldu.
1: Şu anda Brunswick aynı Osmanlı'daki vakıf sistemi gibi bir sisteme geçmiş oldu. Yani
0: nasıl?
1: Kendi ihtiyaçlarını görebilen. Ondan sonra kendi
0: kiralık yerleri var değil mi?
1: Kiradan
0: gelirleri var.
1: Önde dükkanlarımız var biliyorsun. Onları kiraya verdik yani ön tarafta. Onlar tabii şey giderleri karşılıyor.
0: Gideri
1: biliyorsun yeni olabilir. Sistemde yani binalar safety yönünden bayağı yüklü yani. Çünkü işte asansör servisi
0: sigorta
1: istiyorlar.
0: Sigorta çok yüksek.
1: Ondan sonra yangın servisi. Bunlar hep yani yıllık kontratlı servis yapmak zorundasın.
0: Yani.
1: Yani yapmadığın zaman zaten binayı sigorta yapamıyorsun.
0: Sigorta işi de
1: sigorta yapmıyor. Sigorta diyor ki yangın şeysi var mı? Servisi yani rutin olarak yapılıyor mu? Onunla asansör rutin olarak yapılıyor mu?
0: Üstada çıkacaksan olarak mecbur asansör.
1: Tabii mecbur yani. Onları
0: sen hatırlarsın Coburg'da binayı yaptık bizim evet. Zamanımızda. Asansör olmadığı için bir türlü
1: orada
0: izin alamamıştık.
1: Orada da vardı o yan binada geldi.
0: İzin alamadık bir türlü.
1: Yok geçirmedi. Merdivenden şey çıkacaktı. Asansör çıkacaktı.
0: He.
1: Bu arada da öyle kaldı gitti aslında.
0: Sonra
1: onun
0: işte
1: permiti yoktu. O dönem biliyorsun ben yönetim.
0: Çünkü belediyeye sürekli gittik geldik gittik
1: evet,
0: geldik.
1: Evet evet bayağı uğraştırdılar. Çünkü asansör istiyorlar.
0: Asansör
1: yani
0: olacak
1: onlar şu yönden diyorlar. Yani biz dedik ki daha önceden asansör yoktu bizim şeyde. Şimdi onlar community olarak düşündükleri için diyorlar ki
0: birisi
1: wheelchair'le bir sizin şeyiniz geldi. Birisi geldi diyor. Miş. Memberınız olmasa bile.
0: Tabii.
1: Dedi ki
0: namazı
1: ne ICMC, İslami Community, Milli Görüş. Şuraya gireyim ben bir sorayım bakalım. Yani şey nedir? Bunlar ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Veya dini bir sorusu varsa soracak. Sosyal sorusu varsa soracak. Uğraştırdılar. Çünkü asansör istiyorlar.
0: Asansör
1: yani
0: olacak.
1: Onlar şu yönden diyorlar. Yani biz dedik ki daha önceden asansör yoktu bizim şeyde. Şimdi onlar community olarak düşündükleri için diyorlar ki
0: birisi
1: wheelchair'le bir sizin şeyiniz geldi. Birisi geldi diyor. Miş. Memberınız olmasa bile.
0: Tabii.
1: Dedi ki
0: namazı
1: ne ICMC, İslami Community, Milli Görüş. Şuraya gireyim ben.

0: yan tarafta disability, ondan sonra çocuk beyzi değiştirmesi
1: için. Siz buraya üç katlı olduğu için mecbur yaptınız
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii tabii, bunlar vazgeçilmez şeyler orada. Yani belediyenin şart kodu.
1: Biz de rahat ediyoruz yani üçüncü kata çıkmak rahat için oluyor, kullanıyoruz.
0: Yani biz istiyorduk, gönlümüz istiyordu üçüncü kata çıksın asansörü ama
1: bir kere
0: işte
1: olur.
0: Setback var bizim biliyorsun şeyle Albion Street ile Hope Street arasındaki yerde. Bizim tarafta yani bu şey tarafı market tarafında yok da bizim tarafta setback var. Her katta 3 metre geri gitmek zorundasın.
1: Evet, evet.
0: Mesela Grand World'u yaptınız, dükkan tamam, orayı sıfırdan yapabiliyorsunuz.
1: O belediyenin kuralları tabii ki.
0: Birinci kata çıktığınız zaman 3 metre. Ondan sonra tekrar bir 3 metre daha geçmen lazım. O da bizim sahamızı daraltıyor.
1: Evet, son saniyelere yapamadım giriyoruz yani. Değerli dinleyiciler. Brunswick bölgesindeyseniz Halis abiye direkt verirseniz
0: tabii,
1: o bize ulaştırır.
0: Bana,
1: kağıda isim ve adresi yazarsanız bu şekilde. O bize ulaşır. Brunswick, Meadowhouse'da Esat Kaya'nın bildiğiniz gibi manav var. Evet. Oraya kolay yine verebilirsiniz. Dandenong bölgesinde orada verme gerekirse orada kim var? Aklıma gelmedi ya.
0: Salih Hoca var, Latif abi var ama.
1: Salih Hoca
0: verebilirler, var. Onlar da ulaştırırlar bize.
1: Evet.
2: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Turkish.
5: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEİF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TEİF'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: 92.3 FM.
8: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üç Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.